0: Cosmo Dance.
1: Toto Chimimex. In your one infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick Aoyak. In Timis. Aso Pitlaya. Tochinimex. In chok. Ninoklamati. Nigmati. Nik. Ilamik. Nitlakopoya. In Yowal. Nepantli. In Timisli. Nichok. Nignotlamati. Nigmati. Nehua. Tosh. Nehua. Timetzli. Nehua. Yowal. Nepantli.